ci serku bu baakha baax soxna nogay jaangi fofu soxna nogay baaxum kasalika soxna bu sa saxu mi ci bitik bo borom tangal nena ko maye tangal mom ci doy jerejeuf.